bile. Sen oluruz o diline böyle sen. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Verelim.

Kafamız top olu, yine kazanacağız. Başka yok yolu aldığım ilk günden beri mikro.

bile. Sen oluruz o diline böyle sen. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek. Vererek.

bile. Mi sei, oldunuz o diline kölesi. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Vererek.